bihi sihr. İnna Allaha seyubtiluhu. İnna Allaha la yuslihu amalel mufsidin. Ve yuhikkullahu'l hakka bi kelimatihi ve lev kerihe.

Bula Şeyhan İbrahim Küçük Ebran İbrahim Hulye ve Şevkhan İbrahim Vela de halib eder de kuş ebbe derman İbrahim Hayya dünya hoş şababa keder Umar'a kame hamyan İbrahim Vela de halib halib sana Tuş ebbe çıma der de kuş ebbe

0: ta xewte lo
1: xewte lo
0: ay dil ay dil ay dil dil men
1: dil men
0: vay dil ay dil vay dil vay dil amre men
1: amre men
0: esner işe ve rabbe ve malamen
1: lecem men
0: bişer bro

Çane de go nezanım, delale de go nezanım. Te şirin, te şerbeti, yurba dile min de kerti.

Habara çavo aşve ve var khaniya avu ejaro adlo Azim Rabbim Havara sirala kibbime Rıkı evi alı yavu bu ev halkına avu lolo ölü pümpi avu Ah oh, oh, oh, oh. Es küstiye

şewtan te konem ji fera merde te xorte çarde salê din ker berde çolalê sevdalika

Çavaraş çavaraş bunate, bas kentime derude. Çavaraş çavaraş bunate, bas kentime derude. Mütte gelek has geliye, deli kada hay geliye. Mütte gelek has geliye.

porkeje nav qendîle gerdin ziravêjê de eylî Gidiye gelen oy zübenge hafd guni meser mala bavi te hebu tecbuna Ramuzane gidu azre gir verdi eli Tu zer bige oy zübenge izan hafd salim mi tamam bu vazir Ramuzane gişte duhazım Karve kare miskini harami meri gırabra dil gavri Yeah

Gece por gece nav kandile girden zereci de eyni Gidiye gele o zubengi haft kuni Meser mola babi tehebu tecbuna Ramusane gidu azri kir berdi Ali Tu zer bi keysal hafzale mütemamu vezir Ramusane işte duhazın Parve kare miski